0: Zeki.
1: Profesyonel.
2: Profesyonel. Emmanuel. Bon, Mijo. Alors, Thibaut.